Aman şaman. Okey. Onge yakan bu bir Türk'ü bir Koreliyiz. Türk'ü bir Koreliyiz. Okey. Utsonge yakan Türk'ü.